0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: beden aşkta.
1: Sinerji Gece.

0: enerji gece.
1: Hani eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

bırakmıştın arkamda her şeyi. Sen de kaldın arkada. Unuttun insanların yüzünü. Yüzün kaldı

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir devrim.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Reklam. Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 1 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Temmuz ayının ilk programını gerçekleştireceğiz bugün. Yine sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberleri aktaracağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadro olduklarını vurguladı. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı duyurdu, Varşova, Tel Aviv seferinde uçak kaçırılma alarmı deniliyor. Detayı aktaralım hemen. Varşova, Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 uçak kaçırılma kodu yayınlaması üzerine uçağa 2 adet F-16 savaş uçağı refakat etti deniliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmış. Değerli dinleyenler, açıklamada hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği bilgisine yer verilmiş. Diğer yandan LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasında olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırılma vakasının yaşanmadığı belirtilmiş. Yine sıcak bir gelişmeydi.

0: değil.
1: Devam ediyoruz birinci sayfa programına ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Amerika Yüksek Mahkemesi'nden çifte karar deniliyor. Vatandaşlık hakkı korundu, trans sporcu yasaları onaylandı. Trump'tan açıklama, talihsiz bir durum denilmiş. Amerika Yüksek Mahkemesi doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını engelleyen yasaları onayladı. Trump karara tepki gösterdi. Talihsiz bir durum değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler. CHP'de deprem deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı disipline sevk edildi deniliyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı 26 ilde il başkanlarının görevden alındığını, bunlardan 7'sinin disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni görevlendirilme yapıldığını belirtmiş. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, bu illere baktığımızda Ağrı Merkez ilçe, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye, Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli olarak sıralanıyor. Ayrıca Sinop ilinde yönetiminin tamamı yerine yalnızca il başkanının görevden alınması yönünde tasarrufta bulunulmuş denilmiş. 7 il başkanı da tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verildiği belirtiliyor. Denizli'de Osman Horzun, Muğla'da Nail Kızıl, Eskişehir'de Talat Yıldız, Sinop'ta Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce'de Özcan Dağıstanlı, Kars'ta Onur Ulaş ve Tunceli'de Berkay Gündoğan olduğu belirtilmiş bu il başkanlarının değerli dinleyenler.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: CHP'de Özgür Özel dün grup toplantısında yine sert yüklendi iktidara. AK Parti hükümetinin yanlış ekonomi politikalarını eleştirdi Özgür Özel. Özellikle vergi konusuna değindi. Bunun bir kara düzen olduğunu ifade etti. Ayrıca vergide adaletsizlik olduğunu belirterek çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınması gerektiğini, tezekten alınan verginin %20, lüks çantadan alınan verginin %10 olduğunu vurguladı. Emekli maaşı ve asgari ücretli için de önemli mesajlar veren Özgür Özel'in grup toplantısındaki o konuşmasına kulak verelim, sonrasında devam edeceğiz değerli dinleyenler.
2: Gelir ve servet adaletsizliği öyle bir boyuta ulaştı ki ülkenin %80'i Afrika standartlarında, %20'si ise Lüksemburg standartlarında yaşıyor. Böyle bir ayrılık var. Artık ne orta direk kaldı, ne orta gelir seviyesi kaldı. Eskinin orta direği fakir, eskinin fakirleri derin yoksulluğun pençesindeler. 75-80 bin lira net maaş alan aldığı 12 maaşın 3 tanesini vergiye veriyor. Maaşı yetmeyen çalışan kredi kartına yükleniyor. Kredi kartından nakit avans çeken, yani gidip tanımlanan nakit avansı çeken ya da kredi kartının borcunu ödeyemeyen kişi yıllık bileşik %94 faiz ödüyor. %94. Artık borç ile çevrilemeyecek durumda. Parası olan bankaya koyduğunda banka %40 veriyor. Parası olmayan bankadan borç aldığında bileşik yıllık %94 ödüyor. Aradaki farka, bu farkın nasıl oluştuğuna ve en çok da şuna bakın. Bu %94'ün içinde ödenmeyen kredi kartına ödenen faize, yani çıkan faize %30 vergi ödendiğini unutmayın. Oradan %30 alıyor. Parası olan bankaya para koyuyor, kazandığı faize %18 ödüyor. Parası olmayan bankaya faiz öderken üstüne %30 da bir devlete faiz ödüyor. Devlete vergi ödüyor. Hani bu kazanandan alınacak bir şey. Kazanandan almak varken kaybedenden, tükenenden, iflasa sürüklenenden, buhranda olandan alıyorlar. Ve %94 ödenemeyen kredi kartının tahsil edilen parasındaki faiz %94. Nakit avansa uygulanan bileşik faiz %94. Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Bir tek maaşlar artmıyor. Seçimden önce biz söylediğimizde %10 ve üzerinde enflasyon varsa yılda 4 kez ayarlarız asgari ücreti demişlerdi. O günden bugüne enflasyon %80'i gördü, 65'i gördü, 33'leri gördü. Yılda 4 değil. Sadece kanun gereği verilen ve enflasyonun altında kalan zammı verdiler asgari ücret. Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Bunu düşünmek gibi bir derdi olmayanlar asgari ücreti arttırmayarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Emekliye zam yapılacak, kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı. Emekliyi milli gelir artışında var görmediği için büyümeden pay vermeyen, bu yüzden bağlı olarak küçülten anlayışla yine mecliste hem ilgili komisyonda hem de meclis genel kurulunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyoruz ki bu yaşananların tamamı bir zaruret falan değildir. Bu yaşananların hiçbir tanesi küresel bir sorundan kaynaklanmamaktadır.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Radyonuzdan birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kent genelinde her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırma kodu yayımladığı ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 adet F-16'nın hava aracına refakat ettiğini duyurmuş. Daha sonra bu uçak kaçırma olayının pilotaj hatası olduğu belirtilmiş havayolu şirketi tarafından. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise UEFA'nın verdiği cezaya itiraz edileceği belirtilmiş değerli dinleyenler. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet B-200 uçağı gönderileceğini duyurmuş. Tokat'ta ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandığı açıklama Tokat Valiliği tarafından yapılmış. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ne yazık ki milyonlarca emeklimiz yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor ifadelerini kullanmış Müsavat Dervişoğlu değerli dinleyenler.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta oynayan iki çocuk buldukları havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Denizli'de silahlı kavga, bir kişi hayatını kaybetti. Denizli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı deniliyor. Düzce ve Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı denilmiş. Bursa'da feci kaza, Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan bir genç de devrilen direkteki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti deniliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Ankara'da bir araya geldi deniliyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı an itibariyle 1943'e ulaştı deniliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya geldi deniliyor. Şam'daki Halk Sarayı'nda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara konuk etti denilmiş. Fenerbahçe'den UEFA'nın cezasına itiraz deniliyor. Rusya Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağının gönderileceğini duyurmuş. Haber başlıklarımızda.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Erzincan Spor'un acil ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi destek Hamdi Ulukaya'dan geldi. Benim kalbim hep köklerimin olduğu yerdeydi. Memleketime, doğduğum topraklara, insanlarına vefa ve minnet borçluyum diyen ve her fırsatta futbolun birleştirici gücünün altını çizen Hamdi Ulukaya'dan Erzincan Spor'a forma sponsorluğu geldi. Çobani firmasının Erzincan Spor'a forma sponsoru olduğu, yeni sezonda forma sponsorunun Çobani firması olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Ayrıca Erzincan Spor'a 8 milyon dolar destek deniliyor değerli dinleyenler. İsrail'de casusluk yaptığı iddia edilen Amerikan vatandaşı gözaltına alındı. Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı deniliyor. Silivri'de yangın paniği. İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bir iş yerine sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ali Paşa Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangında ise 200 balya saman zarar gördü deniliyor değerli dinleyenler. Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kent genelinde her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırma kodu yayınladığı ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 adet F-16'nın hava aracına refakat ettiğini duyurmuş. Daha sonra bu uçak kaçırma olayının pilotaj hatası olduğu belirtilmiş havayolu şirketi tarafından.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine. Emekli promosyonunda Temmuz yarışı kızıştı deniliyor. Hazinenin 3 aylık borçlanma takvimi belli oldu denilmiş. Bolu Valiliği açıklandı. NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı deniliyor. Fenerbahçe'de Archie Brown ve Cengiz Ünder takımdan ayrı çalıştı deniliyor. Yine haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Haber başlıklarına devam edelim. Yine detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürelim. 3 belediye hakkında işlem denilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön incelemesi başlatılmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası İsrail ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212-56-56 0543-746-3754.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten üye devletlere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunduğu belirtilen bir haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin'i andı denilmiş, 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildi deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı denilmiş, başkentte atlı polisler devriye görevine başladı. Sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor denilmiş. Pençekilit Harekatı bölgesinde araç kazasında yaralanan asker şehit oldu deniliyor. Antalya Havalimanı 5 ayda 9 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi denilmiş. Tokat'ta 10 kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı. Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 699 bin lira denilmiş. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Yine Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943 olarak açıklanmış. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta oynayan iki çocuk buldukları havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Denizli'de silahlı kavga, bir kişi hayatını kaybetti. Denizli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır, üç kişi yaralandı. Olaya karışan beş kişi polis tarafından gözaltına alındı deniliyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş, pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
1: Devam edelim, yine haber başlıklarıyla devam edeceğiz. Hatırlayalım haber başlıklarını. Amerika Yüksek Mahkemesi doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken, trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını engelleyen yasaları onayladı. Trump karara tepki gösterdi. Talihsiz bir durum değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler. Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'la 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kentte her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırılma kodu yayınladığını ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 F-16 uçağının hava aracına refakat ettiğini duyurmuş değerli dinleyenler. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ne yazık ki milyonlarca emeklimiz yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor ifadelerini kullanmış İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunarak Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansındaki nakit açığının tüm bölgenin istikrarı için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunmuş değerli dinleyenler. İstanbul Valiliği'nden sıcak hava uyarısı deniliyor. İstanbul Valiliği bugün kentte hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselecek olması nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulunmuş. Bugün itibariyle öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi beklenmekte. Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların ve vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Az sonra da yurtta hava durumunu sizlere aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz.

Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kent genelinde her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırma kodu yayımladığı ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 adet F-16'nın hava aracına refakat ettiğini duyurmuş. Daha sonra bu uçak kaçırma olayının pilotaj hatası olduğu belirtilmiş havayolu şirketi tarafından. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu. Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise UEFA'nın verdiği cezaya itiraz edileceği belirtilmiş değerli dinleyenler. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet B-200 uçağı gönderileceğini duyurmuş. Tokat'ta ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandığı açıklama Tokat Valiliği tarafından yapılmış. Evet, programımızın son bölümüne geldik. Yurtta hava durumuna göz atalım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Yapılan son tahminler.

Bölgelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. 1 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 2 Temmuz Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Saat 10. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Başçiftlik'te 1600 rakımda yetişen yayla çileği, geç turfanda özelliğiyle Temmuz'dan Eylül'e kadar hasat edilerek yüksek verim ve pazar avantajı sağlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledi. Osman Gazi ve Çanakkale köprüleri en yüksek fiyatlı oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Varşova Tel Aviv seferindeki yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlanınca Türk F-16'ları havalandı. Uçak Türk hava sahasını terk edene kadar F-16'lar refakat etti, alarm asılsız çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla kamu, özel sektör işbirliğiyle işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yaptı. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri 1170 liraya yükseldi. Denizli Pamukkale'de alacak verecek kavgası silahlı kavgaya dönüştü. 18 yaşındaki Bilal Erten'e hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı, soruşturma devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yaptırımların kalkmasıyla petrolü %20 daha pahalıya sattıklarını, 10-12 günde 40 milyon varil ihraç ettiklerini ve 24 milyar dolarlık varlıkları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmetinin son 20 yılda 21 kat arttığını, 2012'de 515 çocuk varken bugün 11.022 çocuğun koruyucu aile yanında olduğunu açıkladı. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, Mbappe ve Barcola'nın golleriyle İsveç'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. İsveç turnuvaya veda etti. Fenerbahçe, Mason Greenwood transferinde Roma ve Marsilya ile yarışıyor. Roma, finansal sorunlar yaşarken Greenwood, Fenerbahçe teklifine olumlu bakıyor ve karar aşamasında. Galatasaraylı Lucas Torreira, Uruguay milli takımında teknik direktör Marcelo Bielsa'nın ayrılmasının ardından geri dönme şansı yakaladı. Torreira, milli formayla 40 maç oynadı. Finans. Serbest piyasalarda bugün. Dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altın ise 6.029 lira 4 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla günün bu yoğun saatini paylaşacağız sizlerle. Açılışı Mehmet Çevik'le yaptık. Çiçeğim radyonuzdaydı. Vatana, millete, diş temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ege ile devam ediyoruz. Yalanım varsa hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Blok 3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Efendim, bakınız, en sevdiğiniz yemeği sona erteler misiniz? Sona bırakır mısınız? Hani şöyle şunun tadını çıkara çıkara yiyelim diye. Efendim, psikologlar en sevdiğimiz yemeği neden hep sona bıraktığımızı açıkladı. Sevdiğimiz için. Hani onunla daha böyle bir haşır neşir olalım. Yemek yerken farkında olarak ya da olmayarak en sevdiğimiz yiyecekleri sona bırakma eğilimi gösteririz. Ya düşünüyorum da bende var mı böyle bir şey diye. Ben genelde sevdiklerimi çabuk erken yiyorum ya. Hani tıka basa yiyeyim diye. Yani böyle sona bırakmıyorum çünkü sona bıraktığım zaman zaten doymaya başlamış oluyorum. Hani sanki bana tam tersi gibi. Bu çoğu zaman basit bir alışkanlık olarak görülebilir ancak psikolojiye göre hemen herkesin bu şekilde davranmasının altında bazı nedenler yatıyor. Akşam yemeğinde tabağınıza bıraktığınızda, akşam yemeği tabağınıza bıraktığınızda uyguladığınız gizli bir stratejiniz var mı? Yok, ben yiyorum direkt. Yani çok özel bir strateji değil, normal. Diğer günler neyse bugün de öyle yiyorum yani ben. Örneğin demiş, önce pek de bayılmadığınız o sebzeleri hızla aradan çıkarıp en sevdiğiniz kısmı tabağın kenarında adeta bir kapanış şovu için saklıyor musunuz? Ha, bu şey. Mesela sebzeli ne olsun? Sebzeli bir yemek, tamam mı? Ama sen içindeki malzeme et. Onu daha çok seviyorsun. O yüzden önce sebzeleri ayıklıyorsun. Ha, o ayrı. Ben mesela en sevdiğim yemek varken niye öncesinde sebzelerle boğuşayım? Ben öyle düşünmüştüm. Eğer bu soruya yanıtınız koca bir evetse yalnız değilsiniz demiş. Var mı efendim öyle mesela tabağınızdaki yemekte en sevdiğiniz kısmı en sona bırakmak? Önce işte ne bileyim sebzeler mevzeler var mesela, onları tüketiyorsunuz hafır hafır. En sona böyle en sevdiğiniz bölümü. Dünya genelinde milyonlarca insanla aynı gizli kulübün üyesiymişsiniz efendim. Oyunu bozuyoruz. İlk bakışta sıradan bir yeme alışkanlığı gibi görünen bu durum aslında insan psikolojisinin en derin dehlizlerine ışık tutuyor ve davranış bilimciler bu durumu oldukça şaşırtıcı nedenlere bağlıyor demiş. Abi bunun da mı araştırmasını yaptınız Allah aşkına ya? Psikoloji literatüründe bu davranışın arkasında ertelemeli haz alma kavramı yatıyor. Ertelemeli haz alma. İnsanoğlu gelecekte kendisini çok daha büyük ve tatmin edici bir ödülün beklediğini bildiğinde anlık zevklere ve sabırsızlığı bastırma konusunda muazzam bir yeteneğe sahiptir. Yemek yerken de tam olarak bu mekanizma devreye girer. Tabağın kenarında bizi bekleyen o muazzam lezzetin varlığı o an çok da sevmediğimiz yiyeceklere karşı tahammül sınırı geliştirir diyor. İstemediğini yeme be kardeşim. Bu ödül odaklı bekleyiş aslında sıkıcı veya tatsız bulduğumuz besinleri tüketmeyi zihnimiz için çok daha katlanır hale getirerek genel yemek sürecini kolaylaştırır demiş. Var mı efendim hakikaten sizde de böyle yemeğin en güzel tarafını sona bırakmak? Peki bu stratejik yeme disiplinini ilk nerede kazandık diyor. Tabii şimdi psikoloji olduğu için çocukluğumuzda. Evet, cevap çocukluk yıllarımızda gizli. Pek çoğumuz büyüme çağındayken ebeveynlerimizden o ünlü sebzeni bitirmeden köfteyi yiyemezsin uyarısını duymuşsunuzdur diyor. İşte küçük yaşlarda maruz kaldığımız bu tatlı yaptırımlar yetişkinlik hayatımızda zihnimizin otomatik olarak çalıştırdığı bir sisteme dönüşüyor. Bende bu yok çünkü düşünüyorum iki saatten beri bende mesela böyle bir diyalog da olmadı. Hani çocukluğumda sebzeni bitirmeden köfteni yiyemezsin diye. Bize mesela yemek beğenmeme gibi bir lüks yoktu. Hani yani mesela nedir şimdi özellikle günümüz ebeveynlerinde bunu çok görüyoruz. Çocuk yemeği beğenmez, evde anne takla atar resmen. Aman dur yavruma şunu da hazırlayayım, bunu hazırlayayım, bundan yesin. Beğenmedin mi dur şunu yapıyorum falan filan diye perişan olur kadıncağız. Bizde hiç öyle yoktu mesela. Bir yemeği beğenmedin mi? Hani ben bu yemeği beğenmedim dediğin zaman, ya ben bu yemeği sevmiyorum dediğin zaman bizde tepki şuydu. Tamam kalk sofradan. Hani böyle hiç şey, başka bir şey hani yiyeydik falan. Kalk sen acıkmamışsın. Bizde böyleydi yani. Bu nasıl bir travma bıraktı bilmiyorum. Şu an dinleyen psikolog varsa yardımcı olabilir. Ama biz sonrasında hani sevmesek de yedik yemekleri. Çünkü öyle direkt bak bizde hiç taviz yoktu ya. Ben bu yemeği sevmiyorum diye zaman direkt tabak alınır. Tamam senin karnın acıkmamış sen kalk denir. Sonra tıpış tıpış yersin o yemeği bir daha.
yedik yani. Tıpış tıpış yedik. Sevilmeyen unsurları ilk başta tüketerek aradan çıkarma ve yükten kurtulma fikri de bu süreci yönetirken, en sevilen yiyeceğin tadına acele etmeden daha uzun süre varma düşüncesi zamanı uzatma arzusuyla birleşir demiş. Ama oluyor da bak, mesela köfte mefte olduğu zaman evet, köfteyi sona bırakıyorduk mutlaka. Uzmanlar bu alışkanlığın temelde son derece zararsız, hatta beslenme sürecinde kişisel kontrolü sağlayan keyifli bir yöntem olduğunu belirtiyor. Ancak her psikolojik durumda olduğu gibi burada da esneklik önem taşıyor. Bu ritüel doğal bir akışta sürdürüldüğü müddetçe harika bir lezzet stratejisidir. Fakat ne zaman ki bu durum katı bir kurala, takıntıya, tabağı bitiremediğinizde derin bir suçluluk hissine, çünkü en sevdiğiniz geride kalmış oluyor. Yemeğin en sevdiğiniz bölümü geride kalıyor ve siz doymuş oluyorsunuz. Oo, işkence. Derin bir suçluluk hissine ya da yiyeceklere karşı ciddi bir kaygıya yol açarsa işte o aşamada temkinli olmak ve bir uzmandan destek almayı düşünmek gerekebilir demiş. Vallahi ben sanmıyorum. Ben genel yiyeceğim ben. Öyle şey değil yani. Vay efendim, yemeği şöyle olmuş böyle olmuş, suçluluk hissediyorum falan filan değil. Ben oturup yerim zaten. Hani çok böyle işe romantizm katmadan yemek konusunda. Yerim geçerim, sonrasına bakmam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Ayna şarkılarından Melis Fis Turtle radyonuzdaydı. Hoppa! Efendim, bakınız. Dünyanın en şanssız hırsızı demiş. Ya bunlar işte yok arkadaş, bunları bu panik hali falan filan olmuyor yani. Bu çocuklar niye böyle yapamadılar bu işi ya? Artık günümüzde teknoloji de var, teknolojiyi kullan, ne bileyim hani, yok yani bunlar olmadı. Amerika'da efendim absürt bir hırsızlık vakası kayıtlara geçti. Gece yarısı hırsızlık amacıyla bir ikamete giren şüpheli evdeki elektronik eşyaları topladığı sırada kendi cep telefonunu halının üzerine düşürdü. Orada dikkatli olacaksın yani. Yanında çanta taşı, bir şey taşı, ne bileyim yani, telefon hiç bırakılır mı, düşülür mü orada? Karanlıkta duyduğu ses üzerine panikleyen ve ev sahibinin uyandığını düşünen hırsız. Bu işte bu işin en zor kısmı burası. Bir ses duyuyorsun, bak bu ev sahibi için de zor bir şey. Hani evde bir ses var, onu duyuyorsun, uyanıyorsun. Ama hırsız için de pek kolay bir şey değil. O da mesela ev sahibinin uyandığını fark ediyor. Gergin bekleyiş. Karanlıkta duyduğu ses üzerine panikleyen ve ev sahibinin uyandığını düşünen hırsız. Yerdeki telefonu aceleyle cebine atarak kaçtı. Ancak şüpheli kendi evine vardığında cebindeki telefonun ev sahibine ait olduğunu, kendi şahsi telefonunuysa suç mahallinde bıraktığını fark etti. Dönsen bir türlü, dönmesen bir türlü, ki döndürmüşler. Şöyle, emniyet güçleri şüphelinin telefonuna gelen bir aile mesajı üzerinden... Aile mesajı, uyudun mu? Kimlik tespiti yaparak şahsı kısa sürede gözaltına aldı demiş ki... Yani bu mesaj gelmeseydi zaten yine sen orada telefonunu bıraktıysan eğer bulurlar. Yani çünkü bulmaları çok zor bir şey olmaz. Ha belki hani bu mesaj üzerinden çok daha pratik olmuştur, bilemiyorum. O mesaj nasıl, bildirim durumu nasıldır, görüntüleme nasıldır bilmiyoruz ama... Hani belki orada şeydir işte, isim soy isim bilmem bir şey, işte Hasan Hüseyin amcam yazmıştır mesela belki. Hani öyle olunca isim soy isimden daha kolay bulmuş olabilirler ama... Hani o olmasaydı da bulmaları uzun sürmezdi yani. İşte bu lojistik kısmına da dikkat etmek gerekiyor. Bir yere gidiyorsun, hırsızlık yapmaya gidiyorsun, kendi eşyalarını bırakma orada. Duş alanlar görüyoruz zaman zaman. Bir tanesi yatak rahat diye yatıyor, uyuyor, uyuyakalıyor. Ev sahibi uyandırıyor ondan sonra. Hayırdır sen diye. Bunlara karşı her zaman uyanık, yani hırsızlık boş vermişliğe dayanamaz. Her zaman tetikte olmak gerekiyor.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin yeni şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Evet, şöyle bakalım neler var neler yok. Yine sıcaklık haberleri ard arda geliyor. Evet, hep söylüyoruz bu sıcaklık konusunda, biz de bu sıcakları yaşıyoruz, daha da yaşayacağız ama biz Avrupa'ya göre biraz daha böyle bağışıklık geliştirmiş bir milletiz. Hani zaten iklim olarak Avrupa'dan daha sıcak bir iklime sahibiz. Hal böyle olunca biz biraz daha böyle bir dayanıyoruz, katlanıyoruz ama Avrupa'da aynısı olmuyor efendim. Maalesef ölüm haberleri her geçen gün artıyor. Bu sıcaklar bu tarafa doğru da gelecek mutlaka. Avustralya'ya gidelim. Bakınız, Avustralya'da sıra dışı bir firar vakası yaşandı. Firar eden insan değil. Bir efendim bukalemun. Bak, bir evcil hayvan mağazasından kaçan bukalemun tam 3 hafta boyunca aynı dükkanın içinde saklanmayı başardı. Yani onun için çok zor bir şey değil bu. Hani saklanmak için çok özel yerler aramasına gerek yok yani. Biraz böyle bir soteye geçip hani çok dikkat çekmeyecek şekilde orada durduğu zaman zaten oranın rengini alıyor. Mağaza personeli ve müşterilerin fark edemediği hayvan dükkandaki yapay bitkilerin üzerinde yaşamını sürdürdü. Peki neydi bu? Ancak firari bukalemunun gizemli yolculuğu dükkan sahibinin bitkilerin üzerine parlak pembe renkli bir fiyat etiketi yapıştırmasıyla son buldu. Doğal içgüdüleriyle etiketin rengini almaya çalışan... orada patlamış. Ve fosforlu pembeye dönüşen hayvan kamuflaj hatası nedeniyle yakalandı. Abi renkte hata yapmışız ya. Yeşil olacaktı, biz kırmızıya dönmüşüz. O işte o fosforlar, fosfor bir de güneşle birleşince benim gözümü aldı o. Uzmanlar hayvanın uzun süreli saklanma krizine bağlı olarak kamuflaj yorgunluğu yaşamış olabileceğini belirtiyor. Kamuflaj yorgunluğu. Yani o bence değil yani, kamuflaj yorgunluğu niye yaşasın ki? Yani hayvanın doğası zaten o. Yani genel olarak bir yere gittiği zaman otokontrol halinde patada kütede şey yapıyor. Oranın rengine dönüyor yani. Tamam, birebir belki şey değil, nasıl derler, birebir aynısı olamıyor ama dediğim gibi az önce söyledim, biraz daha böyle sote bir yere geldiği zaman, renklerin de karışık olduğu bir yere geldiği zaman, evet, ilk bakışta görebilmek çok kolay değil. Muhtemelen mağazadakiler de çok ciddi bir arayışa geçmedi. Aman gitmiştir deyip. Ta ki işte o fiyat etiketi ve fosfor. Fosforda da bu kalemunun kafasının karışması. Teknik bir hataya sebep olmak nedeniyle sırf bu suretten yakalandı hayvancağız. Neyse, en azından doğal yaşam alanına döndü.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Yaşlı adamı 72 milyon lira dolandırdılar. Nasıl, bir kişiyi mi 72 milyon lira? Oğlum emin misiniz 72 milyon yazmışsınız bak. İstanbul'da 83 yaşındaki kişinin 1758 Cumhuriyet altınını alarak 1700... Ben bu kişiye çok saygı duyuyorum, bir defa onu söyleyeyim. Şuraya bir yazalım vallahi ya, bir dakika, çok merak ettim. Nerede? Neydi bir dakika? Haberi de kayba heyecandan. Ha, Cumhuriyet altını. Bakalım. Vallahi meraktan yazıyorum. Altını. Kaç TL? Yazdık bakalım ne çıkacak. O kadar altın. Emin miyiz, bak tekrar soruyorum. Vallahi 72 milyon çıkıyor. Amcam ne ara biriktirdin onları, sen ne yaptın onları? İstanbul'da 83 yaşındaki kişinin 1758 Cumhuriyet altınını alarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Allah'tan gözaltına almışlar. Emekli Dinçer Kazancı 83 yaşında, bakınız telefonda kendilerini, klasik bu yöntemi biliyorsunuz zaten, polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, bu hiç sekmiyor bizde. Bizim en sevdiğimiz dolandırılma biçimi efendim. Kendini bizi arayıp kendini polis ve savcı olarak veya jandarma olarak tanıtan işte. Hatta MIT işin içine giriyor. MIT'in adını falan veriyor. Abi MIT beni niye arasın ya? Koskoca MIT yani bu. Yapılacak bir şey varsa gider gereğini yapar. Telefonla arayıp da adınız terör soruşturmasına şey yaptı. Biz MIT'ten arıyoruz. Ankara'dan, evet. Ay ay ay. Ne demiştik? Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle evinde bulunan 72 milyon lira değerindeki ev mi, yalı falan mı bu? 1758 Cumhuriyet altınını bir şüpheliye elden teslim ettiğini ve dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Dolandırıcılar da afallamıştır, ben sana söyleyeyim. Diyor ki mesela arada işte amcacığım adınız terör soruşturmasına geçiyor. Muhtemelen böyledir zaten. Neden olduğunu bilmiyoruz ama evdeki altınları almamız gerekiyor. O kısmı sormayın. Yani bu terör adı terör örgütü soruşturmasına geçenlerin biz evdeki altınları alıyoruz. Ama sonra vereceğiz yani, çok şey yapma. Kaç tane vardı sende? Diyor ki mesela ah be evladım 1758 Cumhuriyet altını var. Muhtemelen o an bir sessizlik olmuştur orada. Yani amca bizimle dalga mı geçiyor diye. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda dolandırıcıların Mehmet U, Hasan T, İsmail A, Fethi K ve Selahattin A olduğu belirlendi. İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek denmiş. Vallahi inşallah altınlarda bulunmuştur. 1758 Cumhuriyet altını var efendim evinde. 72 milyon, bak 72 milyon TL. Tekrar söylüyorum. Bence bu saatten sonra, şimdi bak biz haberde okuduk bunu, tamam eyvallah. Ama bu haberleri okuyan, duyan art niyetli insanlar da olabilir. Şimdi burada abimizin adını yazıp bu evi aramaya çalışabilirler. Eğer bu altınlar geri gelirse, yani demem o ki, sevgili Dinçer abim, büyüğüm, saygıdeğer büyüğümüz Dinçer abimiz, abi o altınları bu defa evde tutma sen bak. Güvenli liman olarak, güvenli benim evim olabilir. Öyle ilk aklıma geldi ama hani ya bir kısmı mesela en azından olabilir.

olabilir. Hepsi değildir. Mesela bunları paylaştırabiliriz böyle. Bana mesela 5-6. Olur yani. Ama hepsini bir arada aynı yerde tutma. Bunlar bak artık adres madres hepsi şu an ağzından salyalarla haberi okumuşlardır.

0: Saat 11.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaza mağdurlarıyla tazminat vaadi adı altında iletişime geçilmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir araca başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişti. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla Doğa Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi, donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı.
3: Spor.
2: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güney ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
1: Haber.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor denmiş. Şimdi yaz tatili geldi geleli bu haberler arttı. Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor. İşte alkışlıyorsunuz, çok iyi bir şey değil bu, liderlik değil bu. Efendim, Türkiye hem internete geçirilen sürede hem de oyun oynama oranlarında dünya ortalamalarını geride bıraktı. Ünlü dijital raporlama platformu VR Social'ın son verileri Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önünde serdi diyor haber. Neler var mesela? Ülkemizde 16 yaş ve üzeri kullanıcıların cep telefonlarında internette harcadıkları günlük ortalama süre 7 saat 15 dakika olarak kayıtlara geçti. Ki ben mesela böyle şeylerde hep şunu söylüyorum, bu iddiada bulunuyorum. Bu rakamlar çok doğru rakamlar değil. Çünkü bize sordukları zaman, işte gün içinde internete ne kadar zaman geçiriyorsun diye soruyor. Ya arada bakıyorum öyle be. Yani öyle bildirim falan gelirse işte bakıyorum. Bir böyle bir X'e bakıyorum, işte neler yazmış falan filan öyle. Verdiğimiz cevap genelde böyle oluyor. Yani gün içinde ne kadar, işte 15-20 dakika falandır yani. Yalan, telefon elimizden düşmüyor. O yüzden bu 7 saat 15 dakika olarak kayıtlara geçti kısmı çok inandırıcı değil. Araştırmaya göre 16 yaş ve üzerindekilerin sosyal medyada harcadıkları sürenin toplam internet süresinin oranı Türkiye'de %37.7 iken dünya genelinde bu oran %35.3'te kaldı. Ortalamanın üzerindeyiz, işte bu. As bayrakları, as. Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83.6 iken Türkiye'de bu oran 93.5'e ulaştı. Bir ben şu oyunlara alışamadım işte. Bak, yıllar önce bir şey vardı. Onu çok oynadık. Neydi? Counter Strike miydi? Counter Strike 2. Bak, onu çok oynadık abi. Hakkını teslim etmem lazım. Günlerce oynadık yani, arkadaşlarla toplanıp. Vallahi bildiğim böyle 5-6 kişi toplanıyorduk. Hürra birbirimizi vurmaya. Artık canımız sıkılıyordu, oyna sabaha kadar oynuyorsun. Şeydi, böyle silahla çıkmıyorduk savaş meydanına. Ne onun bıçakları mı ne var, onlarla çıkıyorduk arkadaş, hadi bir de böyle dalalım diye. Bir ondan önce de şey vardı bende, FIFA. En son FIFA kaçtı? FIFA galiba 2000 falan. Herhalde oralarda ben bıraktım FIFA'yı, orada bitti bende. Bir daha da yok. Arada bir işte zaman zaman böyle bir rahatlamak için birkaç oyun oynarım. İşte kelime oyunu falan filan. Onlar da geçiyor gidiyor yani. Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83.6 iken Türkiye'de bu oran 93.5'e ulaştı. Tespitlere göre çocuk ve ergenlerde günlük 3 saati aşan sosyal medya kullanımı ruh sağlığı riskini tam 2 kat arttırıyor demiş. Ki maalesef 3 saatten de aşağı durmuyorlar. Aşırı ekran kullanımının çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimini baltaladığı ortaya çıktı. Verilere göre bakınız, kontrolsüz dijital tüketim, bak nelere sebep oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu riskini tetikliyor ki günümüzde özellikle çocuklarda en sık görülen rahatsızlıklardan bir tanesi bu. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Çocukların odaklanma sürelerini kısaltarak eğitim başarısını ciddi oranda düşürüyor. Sanal dünyanın kontrolsüz ortamı çocukları suça eğilimli hale getiriyor. Bu tabii işin diğer riskli boyutu maalesef. Avrupa Komisyonu raporuna göre her 3 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalırken her 5 gençten biri okuldan uzaklaşıyor denmiş. Teknoloji devlerine güven azalıyor demiş. Amerikan merkezli teknoloji şirketi Meta'nın çalışanlarının ifşalarıyla derinleşen çocukların çevrim içi güvenliği endişesi büyük teknoloji şirketlerine kamuoyu desteğini azalttı. Bunu zaten biz de söylüyoruz. Tamam, devletler önlem almaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde özellikle 16 yaş altının sosyal medyaya girmemesi için uğraşılıyor dünyanın her yerinde. Ama aslında mesela bu kadar uğraşmaya gerek kalmayabilir. Yani sosyal medya şirketleri bunu çok rahat düzenleyebilir. İşte bu zorbalıktır, tacizdir, cinsel içerikli görüntülerdir, şiddet içerikli görüntülerdir. Hani bunların bir çocuğun ekranına yansımaması zor bir şey değil onlar için, ama yapmıyorlar. Ne asibesi, yapmıyor çünkü oradan para kazanıyor. Sorsan hepsi evet önceliğimiz çocukların güvenliği, şöyle böyle falan filan derler ama hikaye. Çünkü çocuklar daha fazla vakit geçiriyor ve daha fazla vakit demek daha fazla reklam gösterimi demek. Daha fazla reklam gösterimi demek daha çok para demek, bu kadar.
Ebeveynlerin artan korkuları karşısında Avustralya'nın ardından İngiltere'de sosyal medyada medyaya 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Platformların kusurlu bulunması üzerine küresel yasak dalgası da büyüyor denmiş. Teknoloji devleri ise bu durum karşısında kısıtlamaları engellemek için milyonlarca dolarlık lobi faaliyetleri yürütüyor. Uzmanlar halkın yükselen tepkisiyle artık siyasetçilerin radikal kararlar aldığını vurguluyor demiş. Öte yandan sosyal medya devlerinin merkezi Amerika'da federal yasaklar getirilmesi olasılığıysa düşük görülüyor diyor. Neden? Çünkü Amerika'da bu işten para kazanıyor. Hem para kazanıyor hem diğer taraftan tabii bir de çocukları yönlendirme durumu var. Bilinçaltına işleme durumu var. Hani konu sadece zorbalık falan filan değil yani. Oradan bilinçaltından besliyorsun çocuğu ve enteresan bir nesil meydana getiriyorsun. Durum böyle. Bu resmen esasında dijital bir savaş. Öyle. Dediğimiz gibi o yüzden bu hani Meta'ymış veya işte Meta dedim, Facebook, Instagram, işte nedir WhatsApp falan. Keza X olsun, ondan sonra TikTok olsun veya diğerleri olsun. Açıkçası bu işin önüne geçmezler. Ben size söyleyeyim. Geçiyor gibi görünürler ama son düzlükte sadece lafta kalır o iş.

0: Ναι.
1: Reklam. Ziyafette Ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. www.radyosinerji.com.
3: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu.

Yarın sen yoluna git radyonuzdaydı. Efendim bakınız, kargo kuryesi paketi teslim etmek isterken ağaçta mahsur kaldı. Zor iş kuryelik, hakikaten zor iş. Bir taraftan eve girmeye çalışıyorsun, hani böyle apartman kapısı kilitli oluyor. Gerçi kuryeler pek çok hani bulundukları, çalıştıkları mahalledeki hemen hemen bütün binaların giriş şifrelerini biliyor. Kapıda güvenlik yoksa, çünkü nedir mesela o şifreler esasında güvenlik için konur değil mi? Eğer şifreli bir giriş varsa. Şifresini bilen girsin diye, anahtarla uğraşma diye. Şimdi kargoyu mesela eve söylüyor, evde yok. Kurye geliyor, kargo işte kapıdayız diyor. Benim şifre şu. Tamam, şifreyi söyleme ablam, biz biliyoruz şifreyi. Çoğu yerde bu böyledir yani. Kargo kuryeleri çalıştıkları civarda genel olarak şifreleri bilirler az çok. Bu biraz daha farklı efendim. İngiltere'de bir kargo teslimatı itfaiye operasyonuna dönüştü. Onu nasıl başardınız ya? Alıcının evde olmaması üzerine paketin çalınmasından endişe eden bir kurye pratik fakat tehlikeli bir yöntem seçti. Bizde mesela çoğu zaman şey oluyor. Evde yok mesaj geliyor. Evde olmadığınız için kargonuz teslim edilememiştir. İşte şu kadar zamana kadar şubeden alabilirsiniz diye. Çoğu zaman da o mesaj geldiğinde esasında siz evde oluyorsunuz. Böyle bir şey de var yani değil mi bizde? Hele bir ara çok fazla vardı arkadaş. Hani evdeyiz, kargo bekliyoruz. Yani bekliyor, yok. Ondan sonra pat mesaj. Kuryemiz için saatte eve gelmiştir. Evde kimse olmayınca şubeye teslim edilmiştir falan. Lan evdeyim ben. Yoksun abi, bizden daha iyi mi bileceğim? Biz biliyoruz. Evdeyim, yoksun. Ne demiştik? Alıcının evde olmaması üzerine paketin çalınmasından endişe eden bir kurye pratik fakat tehlikeli bir yöntem seçti. Kurye kargoyu bahçede bulunan büyük bir çam ağacının tepe dallarına fırlatarak gizledi. Abi ne yaptın? Koy kapıya git yani. Eve dönen müşterinin paketi ağaçtan indiremeyeceğini belirtmesi üzerine kurye adrese geri dönerek ağaca tırmandı. Tekrar eve dönüyor. Millete ne kuryeler var be. Ancak paketi alan kurye bu kez kendisi aşağı inemeyerek ağaçta mahsur kaldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kuryeyi ve kargoyu sepet yardımıyla kurtardı. Paket 3 saatlik gecikmeyle sahibine teslim edildi. Niye? O çok önemli. O 3 saatlik gecikme falan filan asla affedebilir türden şeyler değil. Daha da olmasın lütfen, dikkat edilsin yani bu konulara.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.

Hanımlar, beyler, namütün ay muhabbetteki beraberliğimiz devam ediyor. Yılların şarkısıydı Acep Ekkan, Uykusuz Her Gece. Umuyorum bu şarkılar ve bu haberler günün bu saatinde kulaklarınıza iyi geliyordur. Her nereden dinliyor olursanız olun ve efendim sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın lütfen. Şimdi Tuğba Yurt radyonuzda inceden inceden.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Ceylan Ertem Nar Çiçeği radyonuzdaydı. Masum perşembe küstün haydi haydi haydi. Efendim bakınız çok enteresan bir şey. Can sıkıntısından denize attığı şişedeki mesaj hayatını değiştirdi. Hiç böyle bir şey yaptınız mı? Biz çocukluğumuzda yaptık. Denize atamadık. Deniz yoktu olduğumuz yerde de. Akarsuya attık. 50 metre öteden kıyıya vurdu. O ayrı bir şey. Bizim heves kursağımızda patladı. Ama hep böyle merak etmişizdir yani. Günlerce mesela o akarsunun kenarında bekliyorduk. Hani gelir mi acaba bir not şişeden falan böyle. Filmlerde izliyorduk, çizgi filmlerde görüyorduk yani. Oradan bir hevesli bizimkisi de. Olmadı iş be. Kuzey Avrupa'da yolcu gemisinden denize atılan şişe, Avustralyalı ve Kolombiyalı iki kadın arasında 25 yıllık bir dostluk başlattı. Yıllarca sadece mektup ve faksla iletişim kuran ikili Tazmanya sahilinde ilk kez bir araya geldi. Abi internet mi internet geleli bayağı oldu yani dünyaya. Niye hala faksla ve mektupla uğraştınız ki? Neyse. Kolombiyalı Erika Boyero 1997'de bir yolcu gemisinde çalışırken denize attığı şişedeki notu binlerce kilometre ötede Avustralyalı Diane Charles buldu. Çeyrek asır boyunca yalnızca mektup ve telefonla süren dostlukları 2026'da şişenin kıyıya vurduğu Tazmanya sahilinde ilk kez yüz yüze buluşmayla taşlandı. Hey gidi hey. Kolombiyalı Erika Boyero 1997 yılında Kuzey Avrupa'da bir yolcu gemisinde barmanlık yapıyordu. Can sıkıntısından kurtulmak için boş içki şişelerine İspanyolca şiirsel notlar yazıp denize atıyordu. Esasen denizi kirletiyordu yani baktığın zaman. Notlardan birinin köşesine adını ve faks numarasını ekledi. O şişe canı sıkılmış yalnız. O şişe okyanusta binlerce kilometre yol kat ederek Tazmanya'nın güney kıyısındaki Tatlos plajına ulaştı. 2000'li yılların başında sahilde yürüyüş yapan Avustralyalı Diane Charles şişeyi buldu ve içindeki notu okudu. Kağıdın köşesindeki faks numarasını kullanarak Erika'ya ulaştı. Birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan iki kadın arasında böylece alışılmadık bir dostluk başladı. Eskiden böyle şey vardı, mektup arkadaşlığı vardı, hatırlar mısınız? Dergilerde falan böyle şey, adresler mi oluyordu? Adresler oluyordu galiba değil mi? Böyle Tapon dergisi falan vardı işte, gençlik dergileri, müzik dergileri. Ne o Blue Jean falan vardı galiba. Oralarda böyle mektup arkadaşlığı köşeleri olurdu. Çünkü yok yani, daha her evde telefon bile yok. Yani cep telefonu, internet falan. Şimdiki nesle bunu anlatamayız ama yani o zamanlar hiç iletişim şeyi yok. Böyle adres bırakılırdı, fotoğraf gönderirdin dergiye. Oradan yayınlarlardı işte, mektup arkadaşın olurdu mesela. Yani ne haber uyudun bunun eski versiyonu. Faksla başlayan iletişim zamanla telefon görüşmelerine ve mektuplara dönüştü. Çocuklarının doğumunu, ev taşınmalarını ve hayatlarındaki büyük değişimleri yalnızca kelimelerin gücüyle paylaştılar. Erika, Kuala Lumpur'a yaptığı bir seyahat sırasında Tazmanya'nın ulaşılabilir mesafede olduğunu fark etti ve rotasını uzattı. Tazmanya Havalimanı'nda duygusal bir karşılaşmayla ilk kez yüz yüze buluşan ikili, ardından her şeyin başladığı Tatlos plajında birlikte yürüdü. Vay be vay. Erika'nın 1997'de yazdığı orijinal mektupsa günümüzde Stanley Discovery Müzesi'nde denizden gelen hikayelerin sergilendiği bir koleksiyonun parçası olarak korunuyor denmiş. Faks numarası var mı hala orada? Ya da hala faks numarası kullanıyorlar mı onu bilemiyoruz tabii ki. Bak nereden nereye? Hep diyoruz yani çocukluğumuzda böyle şeyler vardı. Merak ederdik acaba olur mu olmaz mı diye. Biz de evet yaptık şişelere notlar düşüp yani kağıda yazıyorsun, şişeyi kapatıyorsun, atıyorsun. Ama bizimkiler işte uzun vadeli gitmedi. İleride 50 metre öteden tekrar kıyıya vurdu yani akarsuya. Denize bırakmak gerekiyordu onlar işte. Zaman zaman böyle hikayeler duyuyoruz. Enteresan geliyor hakikaten.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

Melabe değerli iki tarz çorba radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namusun ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, bir zam haberi var. Kedisini bahane ederek eşinden gizli zam istedi. Efendim bu kedi doymuyor bizim ya sevgili patron. Doymuyor efendim, doymuyor yani. Fransa'da bir aile içi bütçe davası sıra dışı bir dolandırıcılık yöntemini ortaya çıkardı. Dolandırıcılık mı? Zammam dediniz. Eşinin ev bütçesindeki katı tutumundan şikayetçi olan bir koca evdeki kedilerini haksız kazanç sağlamak amacıyla kullandı. Adam da yolu bulmuş. Eşine küresel ekonomik kriz nedeniyle kedi mamalarına %100 zam geldiğini iddia eden şahıs aylık kedi bütçesinin 50 euro artırılmasını talep etti. Eşinden aldığı bu ekstra nakdi bir yıl boyunca şahsi harcamaları için kullanan kocanın planı, kadının süpermarketteki mama fiyatlarını ve internetteki fiyat geçmişini kontrol etmesiyle bozuldu. Abi baba, bu hiç mantıklı bir şey değil zaten yani. Mantıklı bir yol değil. Bu bulunur bu. Başka bir şey lazımdı burada yani. Bir de zaten hani paldır küldür birdenbire yap bu kedilerin mamaları da 50 euro artı falan filan demek de. Yani o an muhtemelen kadının boşluğuna denk gelmiştir. Sonra bak ne oluyor, süpermarkete gittiğinde o da bakıyor fiyatlara, ne kadar olmuş bu kedi mamaları diye. Muhtemelen hani bu alışverişleri daha çok eşi yapıyordu. Kendi gittiğinde de ya da belki hani etiket bile gözüne ilişmiş olabilir. Ve sonra da bakayım bir de internette bu işin fiyatları neymiş diye bakıyor. Koca patlıyor. Yakalanan kocanın evdeki akıbeti belirsizliği koruyor demiş efendim. Yani o akıbeti biz az çok tahmin ediyoruz. Yıllarca sürecek bir laf sokma durumu olacak. Yıllarca ama yani her fırsatta, her boşlukta. Her sorunda, ortaya çıkan sorunda. Bunlar efendim bu evde hep konuşulacak artık. Bu fatura bir ömür ödenecek yani açıkçası.

0: Saat 12.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu Namütenahi Show sona erdi.
2: Şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Başçiftlik'te 1600 rakımda yetişen yayla çileği, geç turfanda özelliğiyle Temmuz'dan Eylül'e kadar hasat edilerek yüksek verim ve pazar avantajı sağlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledi. Osman Gazi ve Çanakkale köprüleri en yüksek fiyatlı oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Şimdi haberler.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yaptı. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri 995 liradan 1170 liraya yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de artış oldu. UEFA, Fenerbahçe'nin kadro maliyet oranını %70'in üzerinde belirleyerek 7 milyon avroluk finansal ceza verdi. Fenerbahçe kulübü ise bu karara itiraz ederek süreci başlattı. Sahte altınlar, rengi, ölçüsü ve ağırlığıyla gerçek altına çok benziyor, bu durum vatandaşlar ve kuyumcular için sorun yaratıyor. İstanbul'daki bazı kuyumcular sahte altını tespit eden makineler kullanarak önlem alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık uygulama tebliğinde değişiklik yaparak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım paylarını güncelledi. Aile hekimi sevkinde katılım payı %50 indirimle uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin yeşil pasaport başvurularını dijital ortama taşıdı. Yeni sistemle fiziki evrak takibi sona erdi. Başvurular, pasaport, MEB, GOV, TR üzerinden elektronik onayla doğrudan nüfus müdürlüğüne iletilecek.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Clermont'ta forma giyen 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı'nın transferinde büyük ölçüde anlaştı. Genç futbolcu 34 maçta 4 gol, 5 asist yaptı. Galatasaray, Bruno Fernandes için Dünya Kupası sonrası 60 milyon euro bütçe ayırdı. Manchester United'a 30 milyon euro teklif edecek, oyuncuya yıllık 10 milyon euro sunacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi sakatlıklarla boğuşuyor. Muriç, Talisca ve Bekao sakatlanınca teknik direktör İsmail Kartal tempo düşürme kararı aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6039 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Maksimum Müzik Sinerji FM.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
3: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: www.radyosinerji.com
4: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Kahramanmaraş merkezde 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kuru Pelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, Euro 53 lira 33 kuruş, Sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir Bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güney ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.

Haftanın ortancısı günün çarşambası, güzel bir çarşamba gününde yine günün, anın, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel çarşamba gününde içimizi ferahlatan, günümüzü serinleten şarkılar olacak. Yine bugünün en güzel haberlerini paylaşacağız. Yine gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de hayatın ritmini bizimle yakalamak istiyorsanız eğer, program başlıyor. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Siz de geçin radyonuzun başına.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Müzik dünyasının en çalışkan isimlerinden hiç şüphesiz Mabel Matiz, yeni yazdık şarkılarını bir bir hayranlarıyla paylaşmaya, beğeniye sunmaya devam ediyor. Yeni teklisi Umrum Dışı da yine o en yenilerden, yaza damga vuracak şarkılardan biri olarak karşımıza çıkan Umrum Dışı, hem ritimleriyle, hem özlenen dans performansıyla, hem pozitif enerjisiyle, çağdaş pop sound'ıyla yazın tadını çıkartmamızı sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Umrum Dışı'nı paylaştı söz ve müziğinde Mabel Matiz imzası olduğunu hatırlatmış olalım. Dünyanın farklı noktalarından bir araya gelen 20 dansçının yer aldığı müzik videosuyla da dikkat çekiyor. Peki, kulağınız bu frekansta olursa hem en yeni yazdık şarkıları hem vazgeçemediğimiz hitleri hayatın ritminde dinleyeceğiz program boyunca. Gün güzel, çarşamba keyifli, hava sıcak, biz de tadını çıkartalım.

sıcak havalarda biraz daha fazla akne problemi yaşıyorsanız, gün içinde yaptığınız bazı hatalar olabilir. Hava sıcak ya da soğuk olsun fark etmiyor. Siz genelde cildinizin çok da sağlıklı olmadığını düşünüyorsanız o halde önce bir banyonuzu kontrol etmekte fayda var. Ev düzeni ve temizliği söz konusu olduğunda herkesin kendi kuralları var ama banyo havlularını ne sıklıkla değiştirmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz herhalde. Uzmanlar, dermatologlar, mikrobiyologlar ıslak ve nemli kalan havluların sandığımızdan çok daha kısa sürede bakteri yuvasına dönüştüğünü söylüyorlar ve bu havluları kullanmanın cildinizde sivilceye sebep olduğunu söylüyorlar. Haberiniz olsun. Eğer yaz, kış fark etmez cildinizde sivilce problemi yaşıyorsanız önce banyodaki havluları sık değiştirmeye bakın diyorlar. Ben de hatırlatmış olayım, sabah elimizi yüzümüzü yıkayıp banyodaki havluya yüzümüzü kuruladığımızda belki de gün içinde cildimizin fazlasıyla bakteri dolmasına sebep oluyoruz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Yaz aylarında biraz daha fit olayım, biraz daha sağlıklı besleneyim diyorsunuz. Şöyle bir araştırıyorsunuz etrafı. Ne olsa daha sağlıklı yenir, ne olsa daha sağlıklı gider diye. Sadece sağlıklı besleniyorum ama kilo veremiyorum diyorsanız eğer diyetisyenlerin tuzak diye nitelendirdiği gıdalardan bahsedeceğim size. Kahvaltıda tükettiğiniz o müsli barlar ya da granolalar var ya, sağlıklı atıştırmalık olarak pazarlansa da içinde yüksek miktarda şeker, şurubu ve bal kullanıldığı için siz fark etmeden fazla kalori alıyorsunuz kahvaltıda. Light ürünlerin yağı azaltıldığı, şeker oranı olmadığı söylense de üzerinde light yazan ürünlerin kalorisine bir baktığınızda bir öğüne yakın kalorileri oluyor. Kuru meyvelerin içindeki suyu kuruduğu, şeker yoğunluğu arttığı için kuru meyvelerin normal meyveye göre 3-4 kat daha fazla şeker içeriği bulunuyor. Hazır salata soslarını kullanmayacaksınız. Taze sıkılmış meyve suyunu büyük porsiyonlarda tüketmeyeceksiniz. Kuru yemişleri de bir avuçtan fazla yemeyeceksiniz, haberiniz olsun. Sağlıklı diye nitelendirdiğimiz bazı yiyeceklerin de belirli bir miktarı var. Aşmamak lazım diyorlar, sonra kilo aldırıyorlarmış. Sağlıklı beslenmek isteyenlere haftanın ortasında hatırlatmış olayım.

Büyük bir ihtimalle evcil hayvanınız var. Çünkü son yıllarda herkesin evinde en azından bir tane evcil hayvanı var. Hele ki kedi besleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Hem görüntüleriyle, masum davranışlarıyla bize iyi hissettiriyorlar. Hem de onların o gırıldama sesinin stres seviyemizi azalttığını biliyoruz. Fakat yanlış biliyor olabilir miyiz? Çünkü uzmanlar tarafından stresli anlarda kedilere sarılmanın stres seviyesini azaltmak yerine arttırabileceğini ortaya çıkartmış. Ama nasıl? Hollanda'da yapılan bir araştırma sonucunda evet, evcil hayvanınızla etkileşime girmenin olumlu duyguları arttırdığını, olumsuz hisleri azalttığını saptamış ama stresli hissedilen zamanlarda evcil hayvanınızla etkileşime girmenin stresin ruh hali üzerindeki olumsuz etkilerine karşı koruma sağlamadığını ortaya çıkartmış. Yani tamam, stresi azaltıyorlar fakat ruh hali üzerinizdeki olumsuz etkiye karşı koyamıyorlar. Yani bir yere kadar iyi geliyorlar, öyle söyleyeyim, öyle anlayalım. Eğer mutlu, sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsanız kediler tam olarak çare sunamıyor bize. En önemlisi o stres alanına girmemek.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

0: Sí.
1: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle tabii ki en riskli gruplardan biri olan yaşlılar için yeni bir projeyi hayata geçirmişler. Yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumunu uzaktan takip edebilecekleri akıllı bileklikler dağıtıp kullanmaya başlamışlar. Artık aşırı sıcaklarda ya da haber almak istediklerinde bu akıllı bilekliklerle yalnız yaşayan yaşlıların sağlık durumu hakkında anında bilgi sahibi olabiliyorlarmış. Dijital dünyayı biraz daha faydalı kullanıyoruz hiç değilse. Bu da içimize bir nebze su serpiyor, içimizi serinletiyor. Peki bugün de içimize su serpen haberler, günümüzü serinleten şarkılar için kulağınız hayatın ritminde kalsın.

0: 맞아.
1: 사이트 14.
2: şimdi haberler.
3: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat Başçiftlik'te 1600 rakımda yetişen yayla çileği, geç turfanda özelliğiyle Temmuz'dan Eylül'e kadar hasat edilerek yüksek verim ve pazar avantajı sağlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Temmuz 2026 itibarıyla otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledi. Osman Gazi ve Çanakkale köprüleri en yüksek fiyatlı oldu. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ÖSYM 2026 YKS AYT'de matematik testindeki 23 numaralı sorunun cevabını C'den A'ya değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Testi 20 numaralı soruyu iptal etti. Puanlama buna göre yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara Mahkemesi'nde görülüyor ve duruşma 16 Eylül tarihine ertelendi. Çankırı'da Abbas Alataş, evinin bahçesindeki çam ağacına yuva yapan leyleklerin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Binlerce kilometre uzaktan gelen leylekleri kurtaramadığı için üzgün ve çaresiz kaldı. Emekli bankacı Dinçer K, 35 yıllık birikimi olan 1758 Cumhuriyet altınını telefon dolandırıcılarına hipnotize edilerek teslim etti. Polis ekipleri şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Soruşturma devam ediyor. Planlı alanlar, imar yönetmeliği değişikliğiyle asansör zorunluluğu, süs havuzu tanımı, emsal hesabı ve ofis konut dönüşümü gibi yeni kurallar yürürlüğe girdi. Müstakil evlere asansör yapılabilecek, bahçe kullanımı için haklar tanındı.
2: Spor.
3: Galatasaray yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için Rick Van Drongelen'i transfer listesine aldı. Takas formülü masada, yabancı kontenjanı ise engel oluşturuyor. Beşiktaş, Inter'den kiraladığı Christian Aslani'ye veda etti. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 17 maçta 2 gol ve 2 asistle katkı sağladı. A milli takım UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. İlk maçlar Kocaeli ve Bursa'da, sonraki maçlar deplasmanda oynanacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6051 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Hava durumu.
3: Tokat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sivas'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece. Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi anlatmamayı deneyin bir de. Sevgili hanımlar, özellikle sizden isteyeceğim. Zira yapılan araştırmalar özellikle kadınların temel ve duygusal ihtiyaçlarını karşısındakine açıklama çabasının 8 saat çalışma yorgunluğundan daha fazla yorduğunu ortaya çıkartmış. Yani hani bütün gün çalışmayıp evde kalan ev kadınları çalışan erkeklere göre bazen daha çok yoruluyorlar ya. Evet, ev işleri daha çok yoruyor belki ama kendini anlatma çabası her şeyden daha fazla yoruyormuş insanı. Bugün kimseye kendinizi anlatmayın. Bence yormayın kendinizi. Anlamak isteyen zaten siz anlatmadan da anlıyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77
0: Reklam.
4: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
5: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Sıcak havalarda en güzeli koca bir bardak soğuk su içmek. Soğuk mu? Yani oda sıcaklığında olsa daha iyi olur tabii ki. Çünkü çok soğuk su içmenin beyin donması yapabileceğini söylüyorlar. Özellikle baş ağrısı konusunda, migren konusunda sıkıntılarınız varsa çok soğuk su içmenin, buzlu su içmenin, buzlu içecekler içmenin özellikle aktif migreni olan kişilerde bu durumu daha dayanılamaz hale getirdiğini ortaya çıkartmış. Zira soğuk su içmenin baş ağrısını arttırdığını, migreni tetiklediğini söylüyorlar. Sonra hatırlatmadı demeyin.

Kahvenin zamanı geldi bence. Bu saatlerde kahve içmek en doğrusu diyor uzmanlar. Sabah 9'dan sonra, öğlen 12'den sonra, akşam 16'dan önce içilen kahvenin sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Peki size kahve tüketmenin hem hafızayı hem de ruhu beslediğini söylemiş miydim? Büyük bir ihtimalle söyledim. Çünkü çok kez bahsettik ama bir kez daha hatırlatayım. Yeni bir bilimsel çalışma, sabahları ayılmak için tercih ettiğiniz kahvenin aslında çok daha derin bir işlevi olduğunu ortaya çıkartmış. İrlanda'da yapılan bu araştırmada kahvenin bağırsak bakterilerini düzenleyerek stres, depresyon ve hafıza üzerinde doğrudan etkili olduğunu kanıtlamışlar. O halde keyifle yudumlayabiliriz kahvemizi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin. Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

Yazlık şarkı deyince aklımıza gelen ilk isim bence Demet Akalın olmalı. Her yazın bir hit şarkısı var hiç şüphesiz. Geçen yazda Sefo'yla bir ortak çalışmayla Yerinde Dur'la bize yazı hissettirmişti sevgili Demet Akalın. Bu yazında müjdesi geldi diyebilir miyiz acaba bu kez? Döneminin en büyük hitlerinden biri olan Nazar'ı Gökhan Özen'le birlikte seslendirmiş, söz ve müziğinde Gökhan Özen imzası olan Nazar şarkısı geçmişten gelen imajını bugünün pop anlayışıyla buluşturuyor ve tekrardan karşımıza çıkartıyorlar. Yazın sürpriz işbirliklerinden biri diyebiliriz. Demet Akalın ve Gökhan Özen Nazar'la bir araya geldiler. Bakalım bu yazın en sevilen şarkısı hangisi olacak?

Hayatın ritmini yakaladık. Bugün de iki saati paylaştık ama çok sevdiğimiz şarkıları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Renem, mikrofon başından ayrılıyorum ama en sevdiğiniz şarkılar yanı başınızdaki radyoda, bu yüzden müziğin sesi açık olsun. Yarın yine günün güzel haberleriyle, yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Bugünü hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi gazetede yayımlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.
2: Spor.
1: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, Euro 53 lira 33 kuruş, Sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir Bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres: Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi, Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
4: Pop 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Ozan Bayraş'a Bırak Akışına.
3: 5 numara.
6: Bırak diyor kışına.
5: 4 numarada Umur Doma, Zor.
3: Zor. 4 numara.
6: İnan ki zor kalabilmek.
5: Sezen Aksu, Aşk Dansı, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
5: Sıla, Hayran, 2 numarada.
7: 2 numarada.
3: 2 numara.
8: Hep mi ıska insanız usta, anla bir kez beni, sen de susta.
5: Ve geldik zirveye, Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
9: Kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hile.
5: Yeni şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
3: Maksimum Müzik Sinerji Radyo Sinerji www.radyosinerji.com.
10: Dünyanın yerel radyosu.
3: Dünyanın yerel radyosu.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

0: Maximum Müzik Radyo Sinerji.
1: Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım şuracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsa.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212-56-56 0543-746-3754.

0: Saat 16. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat'taki yeme içme işletmelerinde şeffaf menü uygulamasını başlatarak içerik, alerjen ve kalori bilgilerini tüketicilere sunacak. Tokat'ta yaz sıcakları koyunları bunalttı. Reşadiye ilçesinde besiciler koyunları ırmağa yönlendirerek serinletti. Hayvanlar suyla serinleyip temizlendi. Bu yöntem verimliliği artırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddiasıyla açılan ceza davası Ankara Mahkemesi'nde görülüyor ve duruşma 16 Eylül tarihine ertelendi.

0: Şikayet var verileri yaz sezonuyla birlikte bungalov konaklama dolandırıcılığı şikayetlerinde %114 artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca konaklama, araç kiralama ve ulaşım hizmetlerinde de şikayetler belirgin şekilde yükseldi. Çankırı'da Abbas Alataş, evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan leyleklerin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Uzun yol kat eden leylekleri kurtaramadığı için üzgün olan Alataş, çaresiz kaldığını dile getirdi. Aydın Zafer Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, 106 sokaktaki tarihi semt pazarına aracını sürerek karpuz tezgahını yıktı. Pazarcılar maddi zarar yaşadı, yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı. Planlı alanlar, imar yönetmeliği değişikliğiyle asansör zorunluluğu, süs havuzu tanımı, emsal hesabı ve ofis konut dönüşümü gibi yeni kurallar getirildi. Müstakil evlere asansör yapılabilecek, bahçe kullanımı için yeni haklar tanındı. Spor. Kocaeli Spor, Alman kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktör Selçuk İnan, oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. Almanya'da Euro 2024 bilet ve ağırlama hizmetlerinde usulsüzlük şüphesiyle DFB Genel Merkezi dahil birçok adreste polis araması yapıldı. Soruşturmada belediye çalışanı usulsüz menfaat sağladı. Glint Manisa Basket borçları ödeyip Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Yönetim gençlere fırsat sunarak hem ligde hem Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6113 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 32 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

söylerdik belki doğum sancısının ne kadar şiirsel olduğunu. Korkmasaydık kadınların, kadınların gazabından. Haber salın sözün ordularına. Kaç satırlık canı kaldı hepimizin. Ya korkular alır beni, ya ben korkuları. Doğrudur ayaklarımızın her mevsim üşümesi. Geçmez diyorlar insanın ilk ürpermesi. Tohum eken gölgesinde bekleyen elinden gelen sen. Yine ikimiz mi kaldık? Sarhoş hüzünlerden şarap olamadık. Harap olduk mayhoş hüzünlerden. Gönlümüz yıkılırken seven sevdiren bir deli.

0: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
1: Reklam. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor.
2: Maksimum Müzik.
1: Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disleksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi.
2: Spor.
1: Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi.

0: Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü. Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güney ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla.
3: Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.
5: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Centilmente tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu Sinerji.

0: Saat 18.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat'taki yeme içme işletmelerinde şeffaf menü uygulamasını başlatarak içerik, alerjen ve kalori bilgilerini tüketicilere sunacak. Tokat'ta yaz sıcakları koyunları bunalttı. Reşadiye ilçesinde besiciler koyunları ırmağa yönlendirerek serinletti. Hayvanlar suyla serinleyip temizlendi. Bu yöntem verimliliği artırdı. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. ÖSYM 2026 YKS sınavında matematik testindeki bir sorunun cevabını değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı testindeki bir soruyu iptal etti. Puanlama, iptal edilen sorular dışlanarak yeniden hesaplanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, planlı alanlar imar yönetmeliğinde asansör zorunluluğu, emsal hesapları, ruhsatlandırma ve tadilat işlemlerini yeniden düzenleyerek kapsamlı değişiklik yaptı. İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gece 1.30'da kapanacak, 3 saat sonra saat 4.30'da yeniden açılacak. İBB Ulaşım Yönetim Merkezi bu duyuruyu paylaştı. Yargıtay siyasi partilerin üye sayılarını açıkladı. CHP mutlak butlan kararı sonrası büyük üye kaybı yaşadı. Kılıçdaroğlu'nun liderliğiyle istifalar arttı. AK Parti ve Saadet Partisi üye sayısını artırdı. CHP ise geriledi. Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açacak. Yapay zeka, finansal teknoloji ve biyoteknoloji gibi alanlarda yeni bölümler tercih kılavuzunda yer alacak. Spor. Beşiktaş Kulübü Salih Uçan, Christian Aslani, Jota Silva, Cengiz Ünder, Elbilal Toure ve Davis Vazquez ile yollarını ayırdı. Kulüp katkıları için teşekkür etti. Fenerbahçe Beko iki sezon forma giyen Bonzi Colson ile yollarını ayırdı. Colson birçok şampiyonlukta pay sahibi oldu. Takım teşekkür ederek başarılar diledi. Chelsea Atalanta'dan 21 yaşındaki sağ bek Marco Palestra'yı 55 milyon euro bonservisle transfer etti. Palestra 2033'e kadar sözleşme imzaladı, heyecanını dile getirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altınsa

0: 6.228 lira 16 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 32 dereceyi bulacak. Sivas'ta yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Yozgat'ta yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 31 dereceye ulaşacak. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.
4: Hiçbir zaman affetme.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
1: Reklam.

ne kadar güzel, ne kadar yüce. Aşık oldum, aşık oldum.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz

0: için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
1: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
0: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu
3: Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın Yerel Radyosu.
1: Dünyanın Yerel Radyosu.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya. Evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Şarkılar bizi söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

Efendim bugün de Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel çalışmalarını sizlerle bir araya getireceğiz. En güzel eserler kulağınızda olacak. Güzel bir Semra Türel çalışmasıyla devam edelim dilerseniz şimdilerde.

Sevgili dostlarımız, Türk sanat müziğinin en güzel çalışmalarından bir tanesiydi geride bıraktık. Muazzez Ersu'yu ağırladık program birlikteliğimiz içerisinde ve program Selami Şahin'le devam ediyor.

0: Reklam.
1: Böyle kampanya 10 yılda bir gelir. Legno Home Mobilya olarak 10. yılımıza özel evlenecek çiftlere ve evini yenilemek isteyenlere müjde. 200 bin lira ve üzeri alışverişlerinizde %20'ye varan indirim fırsatı sizi bekliyor. Üstelik kampanya bununla da bitmiyor. Seçili üçlü paket alımlarında yataş pafi yatak anında hediye. Evinizi yenilemenin, hayalinizdeki yaşam alanına kavuşmanın tam zamanı. Siz de hemen Legno Home Mobilya'ya gelin. Dev indirimleri ve hediye kampanyasını kaçırmayın. Legno Home Mobilya. Evinizin mutluluğu burada başlar.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, gün içerisindeki güzellikleri birlikte keşfetmek adına Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en güzel çalışmalarıyla devam ediyoruz. Şimdilerde bir Safiye Soyman eseri paylaşmak istiyorum.

Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler. Şarkılar bizi söyler.

Bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında güzel bir potpourri eser paylaştık ve şimdilerde Ahmet Özhan'la devam ediyoruz.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: 98.9 FM, Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: 내 셰플리아 하나이도 에이 렌체세우 내 셰플리아 하나이도.
1: Şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Son şarkım bir Muazzez Abacı eseridir. Bir sonraki programda yine karşınızda olacağım. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Bizlerden ayrılmayın. Hepinize huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler sona erdi.
1: www.radyosinerji.com
2: Dünyanın yerel radyosu.
1: Dünyanın yerel radyosu. 98.9 FM Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında 15 Haziran'da muhteşem bahar kampanyası başlıyor. Binlerce ürün inanılmaz fiyatlarla sizleri bekliyor. Ne alırsan 99, 149 ve 199 lira. Binlerce bay bayan kaliteli ürünü en ekonomik fiyatlarla bitiriyoruz. Patron çıldırdı, fiyatlar da çıldırdı. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Unutmayın, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü randevunuz var. Pervane Hamamı karşısındayız. Sosyete Pazarı, bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Radyo Sinerji.

0: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Ladin Mobilya'da muhteşem fırsatlar devam ediyor. Stoklarımızı eritiyoruz. Kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor. Kanepeler sadece 9.900 lira. Koltuk takımları 24.900 lira. Çift kişilik baza setleri 24.900 lira. Yatak odası takımları ise 59.900 liradan başlayan fiyatlarla siz değerli Tokatlıların beğenisine sunuluyor. Evlenenler, evini yenileyenler, bu fırsat kaçmaz. Mağazamızdaki birbirinden şık ve kaliteli ürünleri gördüğünüzde vazgeçemeyeceksiniz. Adres: Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı, numara 15, Kafeler Bölgesi, Tokat. Ladin Mobilya, evinize şıklık, ruhunuza huzur.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50 Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Dünyanın yerel radyosu
1: Sinerji.
2: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

İçimde bir gizli hüzün var sanki. Bir gölge

günüm şimdi dargınım. Acıyım, acıyım.

sevdiğim galiba senin. Bu yüzden bu kadar sitem.